0: mwaka gwa 1954 era yafa bujulizi oluvannyuma lw'okulumbibwa ekibinja ky'abakafiri bwe yali agenda okuyigiriza ku sakalamentu lya konfirimansiyo eri abantu be. Mu kufa kwe yali akutte ekitabo ky'amasomo mu ngalo okwekuumisa olwo n'agenda ezira kumwa. Bonifansiyo yasiimibwa busiimibwa okuba omujulizi era omutuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Bonifansiyo omujulizi omutuukirivu yasiimibwa ng'omutuukirivu wa Papa ab'emirembe egy'enjawulo n'Ekereziya Katolika. Bonifansiyo omujulizi omutuukirivu yawolereza Bugirimaani abatunzi b'engoye n'abasazi ba ffayiro. Bonifansiyo omujulizi omutuukirivu otusabire.
1: Ndabimuamu, The Mirror. Ekutusibwako Sentinel Banka. Sentinel Banka, banka ya fee.